0: Görüşürüz.
1: Efendim.
0: Mustafa, Union Sam, Tom, Adam, Frank, Adam, Emil, 1988, year 5-1-0, request number Edward 208-6840.